Birmingham dedi. Harlin. Ha burada. Sen hafer Birmingham. Sen dinle o ilgili öyleyse.